0: Francis.
1: Asfuzeni mafwetu na abutwala. Niyazi mina kuti ngitume ngani, maze ngikuzile ngiyishaya ingoma.
2: Shaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
2: Ngiyishaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
2: Shaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
2: Ngiyishaya ingoma.
1: Kuti lobutwala mncane bafwetu. Mina ngaphuza bonke semthemu ukuthi popo ropo kule thanga lami lesizwe bese ngiyasuka ngihambela ngithi